Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vavakars. Tek reklam.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Hala devam ediyor. Haftanın dördüncü ayın dördüncü günündeyiz. Ay sonuna kadar da böyle gidecek. Benim çok hoşuma gitti bu matematiksel düzen doğrusu. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Afrika sıcaklarıyla karşı karşıyayız. Dün oldukça sıcaktı ama bu sıcaklıklar artarak devam edecekmiş. Ben çözümün şemsiye olabileceğini düşünüyorum. Yani şöyle hatırlayın, Asya'da sıcak ülkelerde özellikle elinde şemsiyeli çekik gözlü insanları gördüğümüzde ne gerek var diyordum. Ama inanın geçen gün denedim ve müthiş bir çözüm alternatifi olduğunu gördüm. Evet, elinizde şemsiyeyle dışarı çıkmak bir alternatif ama güneş kremi kullanmayı, şapka ve gözlükle dışarı çıkmayı da unutmayın lütfen. Daha sıcaklarla maceramız yeni başlıyor bu arada. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından dinleyebilirsiniz. Hadi başlayalım Perşembe gününe.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: aksın. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: alışkanlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
6: Sağlam bankacılık.
7: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Aygaz diyorum.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
13: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
14: Finansal özgürlük budur işte.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Afrika sıcaklarına hazır mıyız? Uzmanlar diyor ki Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak daha ve sıcaklıklar katlanarak artacak. Bunlar daha hiçbir şey yani. Bu hafta Lodos'tan esecek rüzgarın İstanbul'da hava sıcaklığını 30 derecenin üzerine çıkarması, sıcaklıkların Ege'de 30 dereceyi geçmesi, İç Anadolu'da 26-28 derecelerde, Akdeniz'de ise 30 derecenin üzerinde olması bekleniyor. Güneşin altında sıcaklıklar artık 40 dereceye yakın hissedilecek deniyor yapılan açıklamalarda. Allah yardımcımız olsun.

LGS'ye giriş sayım başladı. Aylardır, belki daha da uzun bir süre LGS'ye hazırlanan öğrenciler ve aileleri için heyecanlı günler bunlar. Maalesef böyle bir sistemin içinde olunca böyle de bir hazırlık gerekiyor. Umarım herkes emeklerinin karşılığını bulur. Dünya Kupası maçımız sebebiyle bir gün öne alındı LGS biliyorsunuz. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve bakanlık sınav yerlerini açıkladı dün. Yapılan açıklamaya göre LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileriyle sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca hatırlatmakta fayda var. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran'dan yani dün itibariyle okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular 8 Haziran'a kadar ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerince kabul edilecek ve sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerine eokul.meb.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Hayatınızı belirleyecek bir sınav gibi konumlandırılsa da unutmayın ki hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. O yüzden hakkınızda hayırlısı neyse o olsun.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatları.

0: fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Televizyon deyince vatan.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Yapay zekayı nasıl konumlandırdınız hayatınızda? Korkmak yerine faydalanmayı öğrenmeliyiz diye de düşünüyorum. Ama benim seslendirme yaptığım reklamın başka versiyonunda bir yapay zekanın seslendirme yaptığını öğrenince canım da sıkılıyor. İşte benim işimi elimden aldı diyorum çünkü o noktada. Ama belki de yapay zeka ile yapılan sanatsal içerikli işlerde özellikle doğru ve gerekli duygu verilemediği için, çünkü bu çok önemli, bu heves geçer ve organik seslendirme aynı performansla kaldığı yerden devam eder diye de umuyorum. Şimdi yapılan yeni bir araştırmaya göre ChatGPT Mayıs ayında 1 milyar aylık aktif mobil uygulama kullanıcısına ulaşmış ve bu eşiğe tarihte en hızlı ulaşan uygulama olmuş. Bu rakam malum uygulamaların, şirketlerin, teknoloji devlerinin, navigasyon, video paylaşma uygulamalarının hepsinin önüne geçmiş. Umarım ChatGPT'yi doğru ve faydalı işler için kullanıyorsunuzdur. Kimse de kimsenin işini elinden almasın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Kral Pop Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 4 Haziran Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Yaşananlar ana muhalefet partisinin iç meselesi, bizi ilgilendirmez. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. CHP Parti Meclisi de haftaya Perşembe günü toplanacak. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı. CHP yönetiminin kurultayı için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi tepkili, tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu CHP'de yaşananlara tepkisini sürdürdü. Gücünü milletten almayan kimseyi siyasi muhatap kabul etmeyiz dedi. Amerika-İran hattında çatışmalar sürse de Amerikan Başkanı Trump hafta sonu bir anlaşma olabileceğini söyledi. Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek. Reha Muhtar'a veda var. Bugün 66 yaşında hayata veda eden gazeteci Reha Muhtar'ın cenazesi İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede lodoslu hava bunaltıcı olmaya başladı. Bugün İstanbul ve İzmir az bulutlu 32, Ankara yer yer sağanak yağışlı 28, Bursa az bulutlu 35, Antalya

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Dünya Kupası hazırlıklarının ikinci etabında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk antrenmanını yaptı. Çalışmalarını Miami'de sürdüren Ay Yıldızlı ekip şampiyona öncesi ikinci hazırlık maçında pazar günü Venezuela ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi. En iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Sultanlar ilk etabın ikinci maçında saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko bir kez daha 18 sayı farktan geri döndü. Sarı lacivertliler Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artıyor. Ege'de lodos sert ve nemli estiği için hava bunaltıyor. Akdeniz'de de %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı, sıcak çarpması riski yüksek. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Haydi hızlı bir dünya turu. Efsanevi animasyon serisinin 5. halkası Oyuncak Hikayesi 5. 19 Haziran'da Türkiye'de izleyiciyle buluşacak. Filme sürpriz bir isim şarkı hazırladığını duyurdu. Taylor Swift, Toy Story 5 için hazırladığı yeni şarkının 5 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu. Swift'in Oyuncak Hikayesi için hazırladığı şarkının adı I Knew It, I Knew You ve Toy Story 19 Haziran'da vizyonda olacak.

Avrupa'nın en iyi 10 plajı seçildi. Türkiye'den bir plaj listeye girdi. Ben hemen tahmin ettim bile hangi plaj olduğunu. Su kalitesi, erişilebilirlik, sunulan aktiviteler, doğal güzellik, aile dostu özellikler ve çevresel koruma kriterlerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi plajları seçiliyor. Ve listede Türkiye'den her yıl olduğu gibi Kaputaş plajı yer aldı. Ve İspanya, sıcak hava kaynaklı ölümler de rekor kırıldı ülkede. Yalnızca Mayıs ayında 101 kişi yaşamını yitirmiş sıcaktan, biliyor musunuz? Ve İspanya'da 2022 yılında 4789 kişi sıcaktan hayatını kaybetmişti. Bu da ülke rekoru olarak kayıtlara geçmişti. Muazzam bir sıcakla mücadele ediyor Avrupa. Gerçekten o sıcakların ülkemize gelmemesi için dua edelim.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Pop, pop,
3: kral pop. Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
4: Gelecek şimdi yollarda.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: afiyetle ye.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: para para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için...

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya katılan 48 milli takımın tamamı da artık nihai kadroları açıkladı. Ama bazı ülkeler bunu sıradan bir basın toplantısıyla yapmak yerine adeta şova dönüştürdü. Mutlaka görmüşsünüzdür sosyal medyada videoları. Mizah, sürpriz konuklar, sinematik kurgularla müthiş videolar hazırlanmış gerçekten. Kimi ülke Beatles esintili videolar hazırladı. Kimi Afrika savanlarını fon olarak kullandı. Kimi ünlü isimleri, siyasetçileri, hatta kraliyet ailesi üyelerini devreye soktu. İspanya'da kadroyu kral açıkladı mesela. Türkiye Futbol Federasyonu ise 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek 26 kişilik kadroyu böyle uzun ve duygusal bir videoyla duyurdu. Kadroyu İlhan Mansız, Emre Belezoğlu, Hasan Şaş, Yıldıray Baştürk, Ümit Davala gibi 24 yıl önce katılan ve dünya üçüncülüğü kazanılan kupanın önemli isimleri açıkladı. Çok da güzel olmuş bence. İlk maçımız 14 Haziran'da. Şimdiden başarılar diliyoruz millilerimize.

müzik haberleriyle devam edelim. Tarkan 7 yıl aradan sonra Ocak ayında İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Ortalık yıkıldı. Şimdi de Ankara'da konser verecek. Konserini sosyal medyadan duyurdu Megastar ve 5 Haziran Cuma akşamı Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacağını "Görüşürüz Ankara" diyerek açıkladı. Bir holdingin 100. yıl kutlamaları kapsamında organize edilen bu konserin ücretsiz biletleri dağıtımı açıldığı gibi tükendi tabii. Ve Göksel'in 11 yıl aradan sonra yayınlanan 10. stüdyo albümü Rüyaların İşi müzikseverlerle buluştu. Göksel'in kendi sözleriyle "bilinçaltımın ve yaşadıklarımın bende bıraktığı izlerin şarkılara dökülmüş hali" olarak tanımladığı Rüyaların İşi'nde 12 şarkı yer alıyor. Bunlardan 11'i Göksel'in söz ve müziklerinden oluşuyor. Ay isimli şarkıda Göksel'le birlikte Mabel Matiz'in de imzası var. Ve geçtiğimiz sene Temmuz ayında yollarını ayıran ama tekrar bir araya gelen Köfün 17 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
3: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam

0: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Auto
5: Expertise. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: banktan birini kazanma şansı.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
7: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı biliyorsunuz. Dün akşam Filenin Sultanları ilk hafta mücadelesinde Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'ni 5 sette devirdi. Ve Amirli Kadın Voleybol takımımız bugün Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 22.30'da başlıyor. Şimdiden millilerimize, Amirli Kadın Voleybol takımımıza başarılar diliyoruz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Artık yaz yaşanıyor biliyorsunuz. 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar görülüyor İstanbul'da ve yurdun pek çok kesiminde. Ona göre tedbirli olmakta fayda var. Gidiyorum. Harika bir perşembe olsun. Yarın cuma sabahında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 4 Haziran Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Varlık Barışı resmi gazetede kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemelerine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançların 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılıyor. TRT Haber'in manşeti, Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Geçelim Milliyet'e. Manşet Milliyet'te düello haftası. CHP'de Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grubu, 11 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Parti meclisinde kurultay için kartlar açılacak. Nasıl bir hamlede bulunacağı merak konusu olan özel kanadı yeni MYK içinde kanunsuz tezini savunacak. Parti meclisinde dengelerin başa baş olduğu, henüz rengini belli etmeyen bazı isimlerin son anda durumu değiştirebileceği belirtiliyor. Mağdur CHP'li özelden hesap sordu. Sabahın manşeti bugün CHP'li yöneticilerin tutuklandığı İzmir'deki kooperatif yolsuzluğunun mağdurlarından CHP üyesi Onur Küçük Özgür Özel'e seslendi. Kooperatif hırsızlarına, tacizci başkanlara, belinde havluyla yakalanan rüşvetçilere sahip çıktın. Şimdi de

0: Ve Hürriyet gazetesine bakalım. Logonun hemen yanında dikkat çeken başlık: televizyon efsanesi vefat etti. Türk televizyonunun efsane ismi Reha Muhtar, Bodrum'da hastanede hayatını kaybetti. İkonik haber sunum tarzıyla bir dönem televizyon dünyasına damga vuran Muhtar, ünlü şarkıcı Nilüfer ve Deniz Uğur'la ilişkileriyle de sıkça gündemdeydi. Muhtar'dan geriye haber bültenindeki "İyi akşamlar Türkiye, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsan" sözü kaldı. CHP'nin gündemi koltuk kavgası. Yine dikkat çeken başlık Hürriyet'in ilk sayfasında: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı son dakika haber portalında dikkat çeken başlık: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybeden Özgür Özel'e açık çağrı geldi. Dervişoğlu, "Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım, dağ gibi burada duruyoruz, sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun, başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı. Ve Sözcü gazetesine geçiyoruz. Sözcü'de manşet: iki adım sonra parti. CHP'de seçilmiş yönetimin önündeki alternatifler sınıra dayandı. Kurultay için önce 11 Haziran'daki parti meclisi kararı beklenecek. Kılıçdaroğlu çıkacak çağrıya uymazsa dava açılacak. 15 gün beklenecek. Son çare yeni parti olacak.
1: Basın turu. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artıyor. Ege'de lodos sert ve nemli estiği için hava bunaltıyor. Akdeniz'de de %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı, sıcak çarpması riski yüksek. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

sabahta daha ben Arzu Kaya karşınızdayım. Günaydın. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe, haftanın 4. iş ve okul günündeyiz. Bugün ne yapıyorduk? Her Perşembe yaptığımız gibi tarçınlı kahve içiyorduk. Bunun sebebi ise bolluk, bereket ve sağlık için. Unutmamanız için programın başında hatırlatmak istedim. Evet, 2 saatlik yolculuğumuz başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel, keyifli şarkılarımla çok güzel bir yolculuğa başladık. Siz de katılır mısınız? O halde hadi gelin benimle.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimiz.

0: İçime bak.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar

0: fiesta.
1: Reklam.
2: Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
3: Ağlarımızdan dağlar çıkamaz yorgun dizleri. Tükendim hem ilacım hem zehrimsin.
2: Bu özel gecenin biletleri biletiniAl.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türk yazılarını seviyor musunuz? O halde dinleyin. Yeni Vatan sahnecinde bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 9 itibariyle kapılarını yeniden açacak olan tarihi yapı için güzel bir haber de yerli ziyaretçilere geldi. Daha önce ücretli girişi olan Yere Batan Sarnıcı'na Haziran ayı boyunca Türk vatandaşları ücretsiz ziyaret edebilecek. Müze kart sisteminin kurulmasının ardından girişler müze kart kapsamında gerçekleşecek. İstanbul'un en etkileyici tarihi miraslarından biri olan Yere Batan Sarnıcı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Hafta sonu tatilinizi kültürel gezilerle renklendirebilirsiniz. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Yine çok sevdiğiniz bir isimle devam ediyoruz. Ahiyan, rüya.

Son haberlerle devam ediyoruz. Benim bu haber çok hoşuma gitti. Instagram'a yorumlarda fotoğraf paylaşabilme özelliği geldi. Nedense bu özelliği uzunca bir süredir bekliyordum. Bir şey yazıyorsunuz, fotoğrafla eşlik etmek istiyorsunuz o

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.

0: bak.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: bilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: otogazlardan birini kazanma şansı.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Pop, pop, kral pop.
8: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
6: Pop, pop, kral pop.
9: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kültür gezilerini seviyor musunuz? O halde dinleyin. Yeni Vatan Sarnıcı'nda bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 9 itibariyle kapılarını yeniden açacak olan tarihi yapı için güzel bir haber de yerli ziyaretçilere geldi. Daha önce ücretli girişi olan Yere Batan Sarnıcı'na Haziran ayı boyunca Türk vatandaşları ücretsiz ziyaret edebilecek. Müze kart sisteminin kurulmasının ardından girişler müze kart kapsamında gerçekleşecek. İstanbul'un en etkileyici tarihi miraslarından biri olan Yere Batan Sarnıcı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Hafta sonu tatilinizi kültürel gezilerle renklendirebilirsiniz. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Şimdi konuğumuz Tan Taşçı. Yok başka hayalim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artıyor. Ege'de lodos sert ve nemli estiği için hava bunaltıyor. Akdeniz'de de %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı, sıcak çarpması riski yüksek. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğinizin ilk saati geride kaldı. Yeni ve son saate adım attık. Hiç merak etmeyin, bu saat içinde de çok güzel şarkılarım var. Evet, WhatsApp mesaj hattına Türkiye'nin dört bir yanından dinleyicilerimiz mesajlarını gönderiyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bursa'dan Ahmet şu an...

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

2026 Dünya Kupası yaklaşırken WhatsApp da futbol heyecanına hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği Futbol 2026 adlı yeni merkez sayesinde futbol severler maç skorlarını, takım haberlerini ve turnuva gelişmelerini uygulama üzerinden takip edebilecek. Bu arada konuyla ilgili son günlerde yayılan bir haber var. WhatsApp üzerinden Dünya Kupası canlı bir şekilde izlenebilecek şeklinde. Bu söylenti henüz resmileşmedi. Böyle bir açıklama yapılmadı. Ancak olursa çok keyifli olur, öyle değil mi? Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiklerimizle bu güzel Perşembe sabahına devam ediyoruz.

içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

Çalışsak da çalışmasak da hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Gün ortasında verdiğimiz kısa molalar beynimizi tam 6,5 yıl daha genç tutabiliyormuş, uzmanlar söylüyor. Yoğun tempo içinde gün ortasında uyumak genellikle bir tembellik ya da zaman kaybı gibi algılanabilir. Ancak uluslararası araştırmacılar bu algıyı tamamen tersine çeviriyor. Yapılan güncel bir genetik çalışmaya göre düzenli şekerleme alışkanlığı beyin sağlığımız üzerinde sandığımızdan çok daha büyük bir koruma kalkanı oluşturuyor. Eğer uzun yaşamak ve genç kalmak istiyorsanız gün içinde 20 dakikalık şekerleme yapmanız gerekiyor. Birçoğumuz için elbette bu mümkün değil ama eğer böyle bir fırsatınız varsa mutlaka şekerleme yapmayı ihmal etmeyin.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan E-deftere, tüm E-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
1: Yardım edin!
0: Aşk işleri belli olmaz.
1: Kimse yok
2: mu? Bugün şanslı günümdeyim sanırım.
3: Belki ben de öyle.
0: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
4: Umarım bir daha görüşmeyiz.
5: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
4: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
6: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. En sevdiklerinizle gün devam ediyor. Programın sonundayız ve Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden en sevdiğiniz şarkılarla karşınızda olacağım. Bu arada içtiniz mi tarçınlı kahvenizi? Tamam, içenler var ama hala içmeyenler de var. Onlardan biri de benim. Ben yayından sonra tarçınlı kahvemi içeceğim. Siz de bana eşlik edebilirsiniz. Mesela Instagram hesabımdan fotoğraflarınızı çekin, atın. Birlikte tarçınlı kahvenin tadını çıkaralım. DJ Arzu Kaya. Takip etmeyi de unutmayın. Yarına kadar görüşünceye dek mutluluk ve sağlık diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

kartlar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Hazırla, afiyet de ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.

0: Koç topluluğu, 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma

0: Serviz.
1: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Dünya Kupası hazırlıklarının ikinci etabında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk antrenmanını yaptı. Çalışmalarını Miami'de sürdüren Ay Yıldızlı ekip şampiyona öncesi ikinci hazırlık maçında pazar günü Venezuela ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı golcü Luis Suarez'le anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi. En iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Sultanlar ilk etabın ikinci maçında saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko bir kez daha 18 sayı farktan geri döndü. Sarı lacivertliler Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artıyor. Ege'de lodos sert ve nemli estiği için hava bunaltıyor. Akdeniz'de de %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı, sıcak çarpması riski yüksek. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrol sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Zazazoo. Burası tavuk dünya.

0: insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve bu

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

0: direkt reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Direkt reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 4 Haziran Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni konut kampanyasını duyurdu. 64 ilde 20 bine yakın konut satışa sunulacak. Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlantı

0: tartışmalarını değerlendirdi. Yaşananlar ana muhalefet partisinin iç meselesi, bizi ilgilendirmez. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli de CHP'de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Ergen devrimciliği, sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. CHP Parti Meclisi de haftaya Perşembe günü toplanacak. Trump geliyor. Amerikan Başkanı Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek. Amerika-İran hattında çatışmalar sürse de Başkan Trump'tan iyimser açıklamalar var. Trump hafta sonu bir anlaşma olabileceğini söyledi. Reha Muhtar'a veda var bugün. 66 yaşında aramızdan ayrılan gazeteci Reha Muhtar'ın cenazesi İstanbul Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek. Ülkede lodoslu hava bunaltıcı olmaya başladı. Bugün İstanbul ve İzmir az bulutlu 32, Ankara yer yer sağanak yağışlı 28, Bursa az bulutlu 35, Antalya az bulutlu 25 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Dünya Kupası hazırlıklarının ikinci etabında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk antrenmanını yaptı. Çalışmalarını Miami'de sürdüren Ay Yıldızlı ekip şampiyona öncesi ikinci hazırlık maçında pazar günü Venezuela ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı golcü Luis Suarez'le anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi. En iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi. Beşiktaş Game, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım mutlusunuzdur işinizden, hayatınızdan. Eğer mutlu değilseniz istifa etme şansınız var mı peki? Hiç düşündünüz mü bunu? Ve karşıma ilginç bir araştırma sonucu çıktı. Bunu yayınımda paylaşmalıyım dostlarımıza dedim. İnsanlar en çok hangi gün istifa etmeyi düşünüyormuş biliyor musunuz? İşte burada kariyer araştırmasında paylaşılmış insanlar iş değiştirmeyi, yeni başlangıç yapmayı ya da az önce söylediğim gibi istifa etmeyi pazartesi sabahları düşünüyormuş biliyor musunuz? Hafta sonunun ardından mevcut düzenine biraz daha dışarıdan bakabildiği için. Ben bunu gerçekten yapmak istiyor muyum sorusu daha sık akla geliyor. Ve neyse ki çoğu zaman o duygu öğleye kadar geçiyor denilmiş. Ama birkaç saatlik sorgulama anı aslında birçok insanın ortak hikayesi sanırım. Neyse ki gün, perşembe, hafta başında aklınıza istifa düşüncesi tekrar gelirse bilin ki öğle saatlerine kadar geçecek.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Sosyal medyayı aktif kullananların karşısına sık sık çıkıyordur sosyal medyadaki röportajlar. Genellikle bir amaca hizmet etmeyen, sadece bedava içerik olsun diye yapılan röportajlar birçoğu. Çok da ilgilenmem ama biri ilgimi çekti. Yerde 1 lira görseniz eğilip alır mısınız diye röportaj yapıyor sokakta vatandaşlarla. Bu niye ilgimi çekti derseniz, çünkü bunun bir karşılığı var. O yüzden ilginçtir, insanlar büyük paralar konusunda oldukça rasyonel davranırken küçük paralar söz konusu olunca tamamen duygusal davranabiliyor. Kimi uğur sayıyor yerdeki 1 lirayı, kimi almıyor. Günahtır, ayıptır diyor.

Kimi hala cebinde bozuk para taşır. Çünkü para bazen ekonomik değerinden çok daha farklı anlamlar taşıdığı için daha güvende hissettirir, bazen iyi hissettirir. Ve galiba çocukluğumuzdan kalan alışkanlıklar bunlar, cüzdanımızda yaşamaya devam eden alışkanlıklar. Bugün yerde bir bozukluk görsen eğilip alır mısın? Evet, belki de bunu karşınıza çıkan bir işaret olarak algılayacaksınız. Belki de hay Allah biri düşürmüş deyip geçip gideceksiniz.

Teknoloji hayatımızın merkezine girdi artık ve istesek de istemesek de bir şekilde dahil olduğumuz için takip ediyoruz. Mesela eskiden Google'a sormadan hiçbir şey yapmam diyorduk. Şimdi artık Google'a sormadan yapmayı bir yana bırakın, yani arama motorlarında aramaktansa yapay zekaya sormaya başladık. Hatta bu o kadar artık kullanılmaya başlandı ki arama motorları bile yapay zeka entegresiyle çalışır oldu. Bunun bir nedeni var. Günümüz kullanıcıları bir şeyi bilmediğinde beklemek istemiyor. İşte bu yüzden ona en hızlı cevabı vermek için uğraşıyoruz diyor arama motorları. Bir filmin oyuncusu, bir şarkının sözü, bir ülkenin nüfusu aklınıza gelmedi. Merak ediyorsunuz ya da. Eskiden merak ettiğimiz şeyi günlerce öğrenemezdik ve çok da üzerinde durmazdık ya da araştırırdık. Birkaç saniye içinde cevaba ulaşıyoruz bugün. Bunun avantajları var, dezavantajları var, onu tartışmaya gerek yok. Teknoloji araştırmaları insanların belirsizliğe tahammülünün ciddi şekilde azaldığını gösteriyor son yıllarda. Artık bilgiye ulaşmak değil, beklemek zor geliyor bizlere. Yani sabrımız sınanıyor. Ne yapacağız hakikaten biz bu sabrı tekrar geri kazanmak?

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi

0: tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Şu anda bizleri takip edenler, belki yoğun bir iş anındasınız, belki kafanız dolu. Hadi bu kafayı biraz boşaltalım farklı bir soruyla. Hayatınızdaki en değerli lüks nedir? Herkese göre değişir değil mi? Kimi evladım der, kimi eşim der, kimi sevgilim der, kimi annem babam der, kimi para der, kimi evim der, kimi arabam der. Çok değişkendir bu. Peki ya zaman? Bunu geçen gün konuşmuştuk. Size gerçekten bir saat verilse, kimsenin sizi aramadığı, hiçbir işin çıkmadığı, hiçbir sorumluluğun olmadığı bir saat. Bu bir saati nasıl değerlendirirsiniz? Bir yaşam memnuniyeti araştırması var, oldukça güncel. İnsanların en çok özlediği şeylerden birinin kendine ait zaman olduğu öne çıkıyor bu araştırmada. Beni etkiledi doğrusu, o yüzden paylaşmak istedim. Modern hayatın en pahalı lüksü nedir diye sorduğumuzda o en başta sorduğum en değerli lüks boş zaman olabilir, biliyor musunuz? Ya şöyle bir etrafımıza baksak herkes boşa zaman harcıyormuş gibi görünüyor ama aslında boşa değil. Hayatlarımızı harcıyoruz, hayatlarımız geçiyor ve aslında bunu harcamak demek de doğru olmaz. Hayatlarımızı sürdürmeye çalışırken zaman geçiriyoruz. Peki o geçen zamanda beklentilerimiz karşılanıyor mu? Hayat bize istediğimizi veriyor mu?

0: tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artıyor. Ege'de lodos sert ve nemli estiği için hava bunaltıyor. Akdeniz'de de %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı, sıcak çarpması riski yüksek. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde

0: kuzeyiyle Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda şarkılarımız hayatımızda. Evet, hayatımızdaki şarkılar. Sizin hayatınızdaki şarkılar hangileri? Sürekli tekrar tekrar takip ettikleriniz, dinledikleriniz. Aynı şarkıyı tek seferde kaç kez üst üste dinleyebilirsiniz? Rekordunuz var mı? Şimdi kaset dönemlerine gidersek 90'lara. 90'lardaki kaset döneminde arabaya takılan bir kaset, teybe takılırdı. Ve ototeypteki kaset bırakın bir günü, haftalarca, aylarca döner döner dururdu. Kaç şarkı olabilir ki? 10 şarkı, 12 şarkı. Tekrar tekrar dinlerdik eğer seviyorsak. Çünkü beyin sürprizleri sevdiği kadar tanıdık şeyleri de seviyor. Bildiğimiz şarkılar beynimizde, zihnimizde güven hissi oluşturabiliyor. Bunu biliyoruz. İşte bu yüzden bazen yeni şarkı aramak yerine yıllardır bildiğimiz, tanıdığımız şarkılara dönüyoruz. Ve bazı şarkılar kulağımıza değil, hatıralarımıza, anımıza hitap ediyor. Bu yüzden eğer bu aralar bir şarkıya takıldıysanız ve onu tekrar tekrar dinliyorsanız, size anlatmak istediği bir mesaj vardır. Ama o mesajı ne ben söyleyebilirim ne bir başkası, sizin bulmanız lazım.

0: Kale Kilit.
1: Hep güzel çay, doş çay. Hep güzel çay, doş çay.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: hemen hazırla afiyet de ye. Reklam.
1: Uzun bir aranın ardından Köf'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
2: Hallarımızdan dağlar çıkamaz yorgun dizleri. Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
1: Bu özel gecenin biletleri biletinial.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop.

ne güzel şarkıdır değil mi? Köfünle Simge'yi bir araya getirmişti yakışıklı şarkısı. Evet, bir ara üzülmüştük. Köfün dağıldı, ayrıldı, grup üyeleri ayrıldı diyorduk. Şimdi tekrar bir aradalar. Güzel haber. 2022 yılında Bir Tek Ben Anlarım şarkısı.

İle hafızalara kazınmıştı küfün. Sonrasında üst üste yakaladıkları hitlerle de zirveye çıktılar. Küfün adını duyurdu ve 2 yıllık aranın ardından sahnelere geri dönüyor. Grubun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil geçen sene Temmuz aylarındaydı, işte bir sene olmak üzere yollarını ayırdıklarını söylemişlerdi. Şimdi tekrar bir araya geldiler. Yeni şarkı öncesinde ise sevenleriyle İstanbul'da verecekleri dev bir konserle buluşacaklarını duyurdular. Ben de bunu sizlerle paylaşmak isterim. Eğer Köfün'ü siz de takip ediyorsanız, benim gibi seviyorsanız şarkılarını, 17 Haziran'da Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak Köfün. Bu özel konserde siz de yer almak istiyorsanız biletler biletinial.com'da.

Hepimiz hemen hemen kredi kartı kullanıyoruz değil mi? Kredi kartı ekstrelerini takip ediyor musunuz peki? Ben şunu çok isterdim. Ekstreler gelince hep aklıma geliyor. Keşke bugün işte 40'lı yaşlarımın ortasında yaptığım harcamalarla 20'li yaşlarımın başında ya da ortasında yaptığım harcamaları kıyaslayabilseydim. Hatırlamıyorum birçoğunu, o yüzden kıyaslayamıyorum. Böyle bir ekstra olsa, hayatımızın ekstresi, nelere para harcamışız mesela. Merak ediyor musunuz? Ben ediyorum doğrusu. Gençken para harcadığımız şeylerle bugün harcadıklarımız aynı olmuyor çünkü. Bu bir araştırma sonucu, yaş ilerledikçe insanlar eşya yerine konfora para harcamaya başladığına dair bir iddia var. Daha rahat koltuk, daha sessiz otel, daha iyi yatak. Çünkü bir noktadan sonra insan gösterişten çok rahatlığı önemsemeye başlıyor ve beklentilerin değişiyor. Bu otomobilde de öyledir çoğu zaman. Şöyle güzel olsun, böyle hızlı olsun, şu renk olsun. Geç abicim onları. Ne kadar güvenli, ne kadar konforlu. Bana onu söyle diyoruz ilerleyen yaşlarda. Ve galiba bu yaşı almak değil de öncelikle

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: afiyetle ye.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: biz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Nasıl geçiyor gününüz? Umuyorum güzeldir. Akşam saatlerinde olsaydı yayınım bugün nasıl geçti diye sorardım. Çünkü bir günün değerini ne belirler? Merak ediyoruz değil mi? Kendime sorduğum sorulardan biridir. Bugün nasıl geçti? Bugünün değerini ne belirledi? Sorun kendinize. Gerçekten çok zihin açıcı oluyor. Bu sorunun cevabı genelde akşam ortaya çıkıyor. Çünkü o yüzden akşam soruyorum. Çünkü günleri takvim belirlemiyor. İçinde yaşadığımız anlar belirliyor çoğu zaman. Harvard'ın bununla ilgili yaptığı bir uzun yıllara dayanan mutluluk araştırması var. Ve mutluluk araştırmasından çıkan sonuç şu, insanların hayat memnuniyetinde en önemli faktörlerden biri güçlü ilişkiler sonucu çıkmış. Yani günün sonunda aklımızda kalan şey çoğu zaman yaptığımız iş değil, kiminle güldüğümüz oluyor. Ne tatlı değil mi? Bazen bir şeyler başardığımız zaman kendimizi ödüllendirmek istiyoruz ya. Halbuki ne kadar çok güldüysek ve kimlerle güldüysek en güzel mükafat o. Ödüllendirmeye gerek de yok. Zaten ödülü kendi içinde. Gülmekten, gülümsemekten daha güzel ödül var mı Allah aşkına? Evet, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Dünya Kupası hazırlıklarının ikinci etabında Amerika'da ilk antrenmanını yaptı. Çalışmalarını Miami'de sürdüren Ay Yıldızlı ekip şampiyona öncesi ikinci hazırlık maçında pazar günü Venezuela ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı golcü Luis Suarez'le anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi. En iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi. Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ikinci maçında bu akşam Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımı

0: sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Reklam.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenek.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
1: hissi. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
6: Yardım edin!
5: Aşk işleri belli olmaz.
6: Kimse yok mu?
5: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
7: Belki ben de öyle.
5: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
8: Umarım bir daha görüşmeyiz.
9: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
8: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
10: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
11: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
13: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 4 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin İstanbul İl Kongresi ve 38. olan kurultayının iptali istemiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme red kararında davacıların feragat etmesini gerekçe olarak gösterdi. 38. olan kurultayın iptali istemiyle açılan ve devam eden bir dava süreci olduğu belirtildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'de yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Grup Başkanı Özel'i eleştirdi. Ergen devrimciliği sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor dedi. Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Amerikan Başkanı Trump, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek. Açıklamayı yapan Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye'deki zirve muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olabilir ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Saran'la kardeşinin 2'şer yıl 6'şer ay hapisle 562.550 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara yer yer sağanak yağışlı 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artıyor. Ege'de lodos sert ve nemli estiği için hava bunaltıyor. Akdeniz'de de %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı.

0: sıcak çarpması riski yüksek. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

4 Haziran ve Perşembe günü öğleden sonrasındayız. Haftanın yorgunluğunu hissettiğimiz Perşembe öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Önümüzdeki 2 saatinizde haftanın yorgunluğuna iyi gelecek, iyi hissettirecek, motive olacağımız, dinlemeyi çok sevdiğimiz, dinlemeyi özlediğimiz şarkıları, enerji veren şarkıları paylaşacağız ve gündemde konu başlıklarımız olacak, değineceğimiz. İyi yolculuklar trafikteki dinleyicilere, iyi çalışmalar herkese. Blok 3 kusura bakmayla Kral Pop Radyo'da en iyilere devam edelim. Herkese merhaba. Senden

0: afiyet de ye.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir.

0: Kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne iş?

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft

milli futbol takımımız Amerika'daki ilk antrenmanını tamamladı. Bu arada 7 Haziran'da gece 01'de A milli futbol takımımızın ikinci hazırlık karşılaşması Venezuela ile hatırlatmış olayım. Ayrıca A milli kadın voleybol takımımız da Milletler Ligi mücadelesinin ilkini yine galibiyetle tamamladı. Tebrik ediyoruz. Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamış olduk. Bu akşam da saat 22.30'da birinci etaptaki ikinci maçımızı Hollanda ile oynayacağız. A milli kadın voleybol takımımıza da Filenin sultanlarına da başarılar dileyelim ayrıca. Poise ile uyuyamadın değil mi zamanı?

yaz mevsiminin başladığının, önümüzdeki süreçle de ilgili çokça uzman görüşleri var. Ara ara yer verdiğimiz açıklamalar var. O açıklamalardan biri de Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının ülkemizi etkisi altına almış olması ve alacak olması, hava sıcaklarının ülkemiz genelinde 40 dereceyi aşabileceği tahmini söz konusu. Bu da yine rekorlar üstüne rekor kıracağını, Ağustos ayında da hava sıcaklıklarının normalin üzerinde artmaya devam edeceğini, Temmuz ve Ağustos'ta sıcaklık rekorlarının kırılacağını ifade eden açıklamalar, uzman görüşleri, yorumları, tahminleri. Belli başlı önlemler almanın gerekliliğini bir kez daha hatırlatalım. Erken gibi görünebilir ama özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız yine güneşin en yoğun olduğu öğle saatlerinde dikkatli olmalı. Kral Pop Radyo'da şimdi APO dinleyelim. Ne

Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Mudfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka.

Sinema salonlarında en çok izlediğimiz filmler bu hafta aslında sürpriz oldu. Sürprizden de ziyade geçtiğimiz hafta vizyona tek giriş yapan filmdi Backrooms. Ve ilk haftasında da en çok izlenen filmlerde zirveye ulaştı. Sihirli Annem, Periler Okulu ülkemizde en çok izlenen filmlerde sinema salonlarında ikinci sırada. Üçüncü sırada Siccin 9 filmi var. Dörtte Star Wars, Mandalorian ve Grogu var. Beşinci sırada da Süper Bir Takım filmi var. Ülkemizde geride bırakmaya hazırlandığımız hafta içerisinde en çok izlediğimiz filmlerde. Niye bu bilgiyi verdim? Yarın sinema salonlarında yepyeni filmler ekleniyor. Bilim kurgudan geri komediden korkuya vesaire ve bu filmlerle de ilgili detayları yarınki yayında aktaracağız. Hafta sonu etkisi nasıl olacak? Tahminleri ya da paylaşılan bilgileri değerlendireceğiz. Şimdi Kral Pop Radyo'da Meğerse dinleyelim, eşlik etmeyi sevdiğimiz şarkılardan. Meğer

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artıyor. Ege'de lodos sert ve nemli estiği için hava bunaltıyor. Akdeniz'de de %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı, sıcak çarpması riski yüksek. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Haziran ayının 4. günü yılın 155. gününe ulaştık bile. Bugün hem hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız günün öğleden sonrasını yaşıyoruz, hem yorgunluğu da hissettiğimiz bir gün. Çünkü bayram tatilinden çıkıp tekrar o tempoya bir anda adapte olmak ve o tempoyu da yaşamaya devam etmek haftanın yorgunluğuna ulaştırdı bizi. Dinlenebileceğiniz şarkılar var bu saatte de ve sonraki saatlerde de. Keyifli, eğlenceli, motive eden tüm şarkıları, en sevdiğiniz şarkıları Kral Pop Radyo'da, Pop'un Kralı'nda paylaşmaya devam ediyoruz. Ayrıca bugün doğum günü olan dinleyicilerimiz de var. Sağlık en başta dileğimiz. Mutlulukla, huzurla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar, iyi ki doğdunuz temennimi yineleyeyim bugün de. Ve bir yapay zeka şarkısı Mebrure

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir. Kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
7: Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada Denizbank burada.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
12: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
14: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.

0: vizyoner olmalı.
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
4: hissi. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor.
1: Derken
0: Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.
3: Dünya Kupası heyecanı vatanda. 1-15 Haziran tarihleri arasında iPhone 17e 256 GB tüm

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Dumansız alanların genişlemesiyle ilgili çalışmalar, kırmızı hat adı verilen ve bu kapsam içinde özellikle çocuk parklarının yakınlarında sigara içilmemesi konusunda yönetmelik devreye alınıyor ve beraberinde özellikle sahillerle de ilgili sürecin ilk etapta Antalya'nın ünlü Lara Belek Cham Yuva Beach Park'ta hayata geçecek bir uygulamayla kapsama alınması önemli bir haber. Çünkü özellikle Akdeniz ülkelerinde, İspanya'da, Fransa'da birçok sahilde sigara içmek yasak ve cezası 30 Euro'dan başlayarak 2000 Euro'ya kadar çıkıyor. Zaten o görüntü kirliliği ve yıllardır konuştuğumuz o plajlarda sigara izmaritlerinin ne kadar rahatsız edici olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir özet geçeyim. Antalya Çevre Kirliliği ve Dumansız Hava Sahası mücadele kapsamında Lara Belek Cham Yuva Beach Park'ta sigara içilmesini sahilde yasaklamış oldu. Plajlarda sigara kullanımına yasak getirmiş oldu. Son dönem çok severek dinlediğimiz şarkılardan biriyle daha devam ediyoruz. Umur Doma, Hande Ünsal, Gel.

Cennet ülkemiz turizm açısından özellikle Antalya bölgemize her yıl binlerce, milyonlarca turistimiz ziyaret eder. Amacımız onların tekrar ülkemizi tercih etmesi ve buradan mutlu ayrılması. Bir tarafta da bu konuyla ilgili yatırımlar, adımlar atılmaya devam ediyor. Bu yıl Antalya kıstasında 18 milyon turist ağırlama hedefi var ve bu hedef için de her ay yükselen bir artış grafiği var misafirlerimiz açısından. İlk 5 ayda sadece Antalya için ülkemize 3 milyon 512 bin 616 misafirimiz geldi. Bu misafirlerden en çok ülke olarak ülkemizi tercih edenler Almanya'dan gelen misafirler. Hemen ardındaysa Rusya, İngiltere ve Polonya sıralamada ard arda yer alıyorlar. Tam turizm sezonundayız. Sadece Antalya değil, ülkemizin her köşesi için misafirlerimizi güzelce ağırlayıp uğurlamak, onlara misafirperverliğimizi göstermek oldukça önemli. Kral Pop Radyo'da geçtiğimiz yazın en çok dinlediğimiz şarkılarından, bu yazın da severek dinlemeye devam edeceğimiz şarkılarından Yerinde Dur, Sefo, Demet Akalın dinliyoruz.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Pop, pop, kral pop. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri

0: emlak katılım. Gücüne güven.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Tablet istersin, vatanda bulursun. 2-7 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle.

0: afiyetle.
1: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ütü deyince vatan.
4: Vatan.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bir iki üç Migros Emek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek.

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek. Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
6: Chery.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

Yeni yaz şarkıları, projeler, ortaklıklar, konserler, listelerimiz. Kralmüzik.com.tr'de bizden bir hatırlatma, müzik içerikleriyle ilgili her şeye ulaşabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir nostalji yapıp YouTube Kral Müzik kanalımızda Kral Müzik ödülleriyle ve sanatçılarımızın muhteşem akustik performanslarıyla da güzel anılar, duygular yaşanabilir. Yarın saat 16'da hafta sonu öncesi Cuma şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Birazdan Bay J muhteşem enerjisiyle şarkılarıyla burada olacak. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyerek ve çalışanlara kolay gelsin ekleyelim.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Bu ekip şampiyona öncesi ikinci hazırlık maçında pazar günü Venezuela ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi. En iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlar Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Sultanlar ilk etabın ikinci maçında saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artıyor. Ege'de lodos sert ve nemli estiği için hava bunaltıyor. Akdeniz'de de %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı, sıcak çarpması riski yüksek. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Bay J'yi sunar.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım Dünya Kupası hazırlıklarının ikinci etabında Amerika'da ilk antrenmanını yaptığı çalışmalarını Miami'de sürdüren Ay Yıldız

Pop Radyo'nun akşamı geceye bağlayan sunucusuyum. Umarım güzel bir perşembe günü geçirmişsinizdir. Ve bu gece olacaklara hazırsınızdır. Ne olacak ki Bay J? Bilmem, bir şeyler olabilir. Hazır mısınız? Asıl soru bu. Ne yapalım ki hazır olmak için? Ya ne bileyim, bir kere niye bu kadar sinirlisiniz? Ben anladım, gerçekten. Pardon, yardımcı olmaya çalışıyorum. Alo. Yani şöyle, ne olacak ki Bay J demeyin. Yani bir şeyler olabilir. Hazır mısınız? Ne yapacaksınız? Ne bileyim, biriyle karşılaştınız, aşık oldunuz. El ele verip Kuala Lumpur'a iltica etmeyi falan karar verdi. Bir şey olsa sevgilinizden ayrılın, hazır olun. Onu söylemeye çalışıyorum. Benim çok kişilikli bir düşünce sistemim var. Tek bir kişi olarak düşünmek zor. Çünkü tek bir fikir oluyor. Muhalefet yok, sempatizan yok. Yargıç da sensin, infaz memuru da sen. Oysa ki benim içinde bir Halil abi var. Vey! Ağzımı burnumu ayırıyor bir karar vermeden önce ben. Meliha hala var, paçamı ayağının altına alıyor. Zevzek tipler de var. Eyvah, onlara da ihtiyacı var. Mahalle çocuğu Cücü var mesela. Her şeye tamam diyor. Sürekli sarhoş. Parmağımı kesip yesem mi diyorum. Çok iyi fikir kanka. Pişmanlık yok, devam et babacım diye. Karım diyor ki, bunu yapacağına birkaç iyi arkadaş edinsen daha iyi olmaz mı? Ortalıkta şizoparanoid gibi dolaşmaktansa. Ben de ona diyorum ki, Hasan sen misin? Ya ne var ya, sıkıcı bir kocası olsa daha mı iyiydi? Bence bunu bir eğlence kaynağı olarak görmesi lazım. Üstelik geçen gün Melih Ağla'dan yaprak sarma tarifi alırken iyiydi. Melih Ağla, buradaysan sarma tarifini ver. Bakın ben yalnız yaşayan bir adam da değilim. Üstelik evde eşim var, 4 tane kedi var ama buna rağmen kafamın içindeki toplantılar daha kalabalık geçiyor. Evet. Normal insanlar sabah kalkıyor, kahve içiyor, güne başlıyor. Benim içeride olağanüstü hal var. Bay J, bugün spora mı gitsek? Cücü hemen atlıyor. Gitme kanka, hayat kısa, bir şeyler içelim ya diye. Halil abi giriyor konuya. Hayat kısa diye tansiyon ilacını da mı bırakacağız Cücü? Dingi. Melih hala da uzaktan bağırıyor. Önce bir şeyler ye, yüzünce bir şey kızartayım mı oğlum?

Yemin ederim bazen karar verene kadar kararın modası geçiyor ya. Eminim size de oluyor. İnternetten bir şey alacağım mesela. Cücü al diyor. Halil abi pahalı diyor. Melih hala evde aynısından 3 tane var diyor. Karım da kredi kartı ekstresini gösteriyor. Tartışmayı teknik nakavtla. Teknik nakavtla bitiriyor. Nakavt. Belki de bu yüzden yaş ilerledikçe insan daha sakin olmuyor. Sadece kafasının içindeki karakter kadrosu genişliyor. Eskiden tek başıma hata yapıyordum. Şimdi suçu atacak birileri var en azından. Tamam, resmen anonim şirket gibi çalışıyorum. Zarar edersek de suçlu bulunamıyor. Çünkü herkes birbirinin üstüne atıyor. Öyle. Ay. Beni dinleyen anonim şirket sahiplerini tenzih ederim. Ama ne olursa olsun bu sistemi seviyorum. Çünkü insan biraz da kendi saçmalıkları sayesinde katlanılabilir oluyor. Biliyorsun, yoksa her gün aynı şeyleri yapıp mantıklı kararlar verip yaşayacaksak bunun adı hayat değil, müşteri hizmetleri olurdu. Size karıma bir müşteri hizmetleriyle evlenmiş. Kral Pop Radyo'da çok iyi Türkçe pop müzik devam ediyor millet. Ben içimdeki yönetim kurulunu sakinleştirmeye çalışayım. Siz de akşamın tadını çıkarın. Burası Kral Pop Radyo, Bay J ben.

0: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Prime.com.tr'de kaçırmayın.
1: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödeme.

0: Kale Kilit. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
6: Bambim var benim.
5: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
9: Nazarlar değmesin.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hediye sigorta. Her anın

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: fiyatlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
1: Bursan Next.
7: Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Özel gecenin biletleri biletiniAl.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop, pop, Kral Pop. Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam ediyor.

oldu biliyor musunuz? Dün ne oldu Bahçe? Dün yazın geldiğine dair ilk haberci geldi. Arabamın kaloriferi çalışmaya başladı. Aa, evet. 2009 model, rahmetli babamdan kaldı. Aha. Eşin nasıl kullanıyor Bahçe? Düz vites mi? Eşimin 2025 model arabası var canım. Ben rahmetlinin 2009 arabasını kullanıyorum. Ya Ocak ayında çalışmıyordu kalorifer. Şubat ayında çalışmıyordu. Mart ayında çalışmıyor. Haziran geldi. Bir sabah bastım düğmeye. Wow! Kenya Safari. Teşekkürler be kardeşim. Şu an zaten dışarıda insanlar kendi yağında kavruluyor. Yağlı olanlar. Ya bir kankam var. Yağ oranı %3. Dedim ki içinde air fryer mı var? Kızartmaları nasıl yapıyorsun? Yemek odaklıyım abi, ne yapayım? Benim hayatımda her şey biraz geç çalışıyor millet. Arabanın kaloriferi geç çalışıyor. Bazı insanların vicdanı geç çalışıyor. Benim metabolizmam zaten yıllardır sistemi yeniden başlat ekranında bekliyor. Kral Pop Radyo'da ekibimle birlikte Perşembe akşamını kurtarmaya çalışıyoruz. Ve size bilimsel araştırmaların neden moral bozduğunu anlatacağım. Çünkü geçen bir araştırmaya denk geldim. Araştırmaya göre sevgilisi ya da eşi kendisinden daha güzel olan insanların terk edilme ihtimali daha yüksekmiş. Şimdi burada bir duralım çünkü bu bilgi teorik olarak beni ilgilendiriyor. Hatta teorik değil, pratik olarak da eşim benden daha güzel. Yani bunu kabul etmekte bir sakınca yok. İnsanın aynası eştir derler. Benim aynama bakınca da durum anlaşılıyor zaten. O açıdan... Hatta bazen eşim duyguyla bir yerlere gidiyoruz. İnsanlar bize bakıyor. Yüzlerindeki ifadeyi okuyorum ben. Hani böyle bir yarışmada yanlış cevap veren yarışmacıya bakarsınız ya. Aynı ifade. Acaba bu adam hangi joker hakkını kullandı? Bakıyorum. Ben de bozmuyorum tabii. Özgüven önemli. Sanki her şey normalmiş gibi davranıyorum. Çünkü panik yaparsan onlar kazanıyor. Kimse kazanmayacak. Hırs. Araştırmanın saçma tarafı, ilişkiler matematik problemi değil ki. Yani adamlar oturmuş güzellik oranı hesap ediyorlar. Olasılık çıkarıyorlar, grafik çiziyorlar. Sanki aşk Excel tablosunda yaşayan bir şeymiş gibi. Şimdi ben kendi evliliğime bakıyorum. Beni terk etmesi için duygunun önünde her gün yüzlerce fırsat var zaten. Anladın mı? Araştırmaya ihtiyacı yok ki. İmkan da var, ihtimal de var. Evde geçen gün ciddi bir konuşmanın ortasında. Ne yaptığımı hatırlamıyorum bile ama eminim çok saçma bir şey yapmışımdır. Çünkü evliliğin bir noktasında insan artık spesifik hata yapmıyor. Genel olarak hata şeklinde yaşamaya devam ediyor. Bakalım bugün ne için bağırılacak bana diye. Ay, bazen karımın bana bakışından şeyi hissediyorum. Keşke bu adamı kullanma kılavuzu olsaydı. Okumayacaktın ki kanka, Türk'üz biz. Evet. Kervan yolda düzülür şeklinde. Zaten yaş ilerledikçe ilişkileri ayakta tutan şey güzellik değil. Çünkü güzelliğe alışıyorsun kanka. Paraya da alışıyorsun, arabaya da alışıyorsun. Ama seni hala güldürebilen birini bulduysan iş değişiyor. Bak ben yıllardır komedi yapıyorum. Evde bazen öyle saçma şeyler söylüyorum ki Duygu istemeden gülüyor. İşte o an kendimi Brad Pitt gibi hissediyorum. Sonra kredi kartı ekstresi geliyor, tekrar Bahçe'ye dönüşüyor. Brad Pitt en son bir kredi kartı ekstresini ne zaman görmüştü? Birileri ödüyordur onun için. Bence o kadar ünlü ve o kadar yakışıklı ve o kadar böyle karizma falan ki... Hani böyle çok ünlü biri bir kebapçıya gittiğinde... Yok abi, hesap bizden derler ya. Bence banka kredi kartı ekstresini almıyordu. Bu yüzden her neyse, güzelliğe dönelim. Araştırma ne diyorsa desin millet. Benim kişisel kanaatim şu: eşiniz sizden güzel olabilir, yakışıklı olabilir, zengin olabilir, akıllı olabilir. Önemli olan aynı evin içinde birbirinizi hala eğlendirebiliyor olmanız. Anladın? Gerisi zaten kalorifer gibi. Gerektiğinde çalışıyorsa mesele yok. Evet. Ama mümkünse Haziran ayında çalışmaya başlamasın. Kan, ter ve gözyaşı oluyor. Ayrılmayın.

akşamlar sevgili dinleyiciler. Canım milletim nasılsınız? Ne isterdim biliyor musunuz? Şu anda bu programı sipariş verip yaptırdığım klonumun sunuyor olması. Aslında bunu tamamen duygusal sebeplerle istiyorum. Yani klonumu sigortalattıracağım ve tek varisi olarak kendime atayacaktım. Sonra da onu bir şekilde ortadan kaldıracaktım ama kızmayın bana. O bir klon, pis bir klon. Sigortadan parayı alıp çatır çatır yiyecektim. Bana gelip pis katil adamı neden öldürdün diye sorduğunda gayret etraf şöyle diyeyim. Merak etmeyin ben varım ya. Benden bir tane daha var işte. Herhalde tam olarak bu yüzden insanoğlunun klonlanmasına izin vermiyorlar diye tahmin ediyorum. Bu arada hani böyle sci-fi filmlerde bilim kurguda 3 günde adam klonluyorlar ya, yok öyle bir dünya arkadaşlar. Evet, yani asla sizinle aynı yaşta aynı kel kafada bir klonla beraber sokakta dolaşamayacaksınız, onu söyleyeyim. Tabii iki tane birden yaptırmazsanız o zaman ikisi beraber dolaşırlar. Siz ve siz, ama asıl siz öbür tarafta olacaksınız. Onlar büyüyecek çünkü önce. Bunu gerçekten istediğini değil mi? Kral Pop Radyo çalışma arkadaşlarımı zaten tanıyorsunuz. Tanımıyorsanız da inanın bana tanımaya değmez. Yani siz sandviçinizin içinde daha çok döner olup olmadığıyla mı ilgilenirsiniz yoksa içindeki turşuyla domatesle mi? Öyle düşünün. Klonumu sigortalatıp para yemek ha? Geçen gün anneme sigorta yaptırdım. Bir de ölüm tazminatı maddesi eklettim. İnsanlar bu tip şeyleri konuşmaktan çok çekiniyor, rahatsız oluyor ama ben annemle oturdum, bütün ayrıntıları çok açık konuştum. Başka türlü yasal varisi olarak beni atamasına kadını nasıl ikna edebilirim? Atabiliyor muyum? Zaten benim sigortacım geçen gün itiraf etti. Bizim sigorta şirketlerinin kendisi de gidip Amerika'da başka bir sigorta şirketine kendini sigortalattırıyormuş. Çok affedersiniz, pardon. Ayakta durmak için başkasının sigortasına ihtiyaç duyan bir şirkete, kendini sigortalaşan bir şirkete ben kendimi neden sigortalatayım ya? Para ödeyeyim. Bu mantıklı mı bir şey? Giderim o Amerika'daki sigorta şirketine sigortalattırırım kendimi. Satış yapma stratejilerinden nefret ediyorum. Hiçbiriyle konuşmuyorum. Valla 98'den beri aynı sigortacıyla çalışıyorum. Çok paramı aldı. Feci kazıkçı ama en azından karşımda kim var biliyorum. Artık o abuk sabuk lafları duymuyorum. Bay J, bu akşam ölebilirsiniz biliyor musunuz? Niye abi, solgun mu görünüyorum? Neden bana böyle? Ölebilirsiniz dedim. Peki yarın siz öldükten sonra sevdiklerinizin hayatını lüks içinde geçirmesini istemez misiniz? Ya ben niye sevdiklerimi paraya boğayım ölürken? Ben gittikten sonra dejenere mi olsunlar? Dağılsınlar mı? Saçmalasınlar mı? Hayat pahalılığı, enflasyon, yaşamsal sıkıntı insana ahlaki değerler verir, hatırlatır arkadaşlar. Karakteri sağlamlaştırır. Hayır, zühür tesellisi değil. Hayır. Peki, peki. Varsayalım gerçekten çok sevdiğim insanlar var. Ben öldükten sonra onların ne yapacağı? Benim neden umurumda olsun? Neden? Ya siz... Benim vefatımı kafanızda biraz yansıtın.

Bunu niye yapıyoruz biliyor musunuz? Cehenneme hizmet etmek için değil. Varlığını sürdürsün diye. Ki yaşam olarak bildiğimiz bu dünyada insanlar kötü şeyleri görmezden gelmesin diye. Şimdi bu değerli bu misyon için benimle cehenneme odun taşımaya gelen kaç kişi bulurum? Biz dinleyicilerimle çok iyi insanlarız. Hepimiz güzel yerlere gideceğiz. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Geçen kişisel gelişim uzmanı geçinen bir şirketin yeni bir rehber kitapçık yayınladığını gördüm. Başlık aynen şu. Yalnız başına mutlu olma ve kimseye ihtiyacım yok rehberi. Güya insanlara kimseye muhtaç olmadan kendi kendilerine nasıl kusursuz bir ruhsal tatmine ulaşacağını anlatıyorlar. Yani diyorlar ki kimseye para yedirmeyin. Kendi akıl sağlığınızı evde kendi kendinize tamir edebilirsiniz diyor. Bilemiyorum. Bu üstün zekalı insanlık için ne kadar akıllıca bir davranış. Ancak yine de biz burada Bağcay ve ekibi olarak kendi kendinizi tedavi etmeye çalışırken o sahte aydınlanma seanslarında başınıza gelebilecek bazı ufak tezatları sizin için sıraladık. Aydınlanma felaketi. İlki bu. Sabah evrene olumlu mesajlar göndermek için balkona çıkıp yogaya başlarsınız. Tam nefesinizi teslim etmişken alt kattaki komşu halı silkelemeye başlar. Evrene gönderdiğiniz o pozitif alttan yukarı gelecek kadar tozlu. Alt kattaki komşu halıyı silkeliyor ve siz tozlu oluyorsunuz. Öyle tozlu. Kişisel gelişim krizi aynanın karşısına geçip kendinize sen harikasın, sen kralsın, sen bir tanesin, koçum benim derler. O sırada ayna sabahki o berbat suratınıza dayanamayıp arkadan çatlar. Çatlayabilir. İç sesiniz size içinden fısıldar. Kimi kandırıyorsun bacı? Daha faturaları ödemedim. Meditasyon suikasti. Tam zihninizi boşaltıp içsel huzura erdiğiniz o kutsal dakikada kapıya kargo gelir. İçinizdeki o bilge keşiş bir saniyede yok olur. Ne geldi? Acaba ne geldi? Doğayla bütünleşme ironisi. Şehir hayatından kaçıp doğayla bütünleşmek için ormana gidersiniz. Ağaca sarılıp doğana beni şifalandır dersin. O, ağaçtaki karınca kolonisi bacağınızdan yukarı tırmanmaya başlar. Ay börtü böcekten nefret ederim. Ay! Ay! Geçen gün evde bir kulağa kaçan çıktı. Yemin ediyorum akrep ilacı sıktım üstüne. İşte muazzam bağımsız yalnızlığınızla baş başa oturup ağlamayın. Ruhunuzu sahte gurulara teslim etmek yerine hayatın her alanında bir profesyonelin yardımına ihtiyacınız var demektir. Yani bana.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: mi 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

0: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

akşamlar dinleyiciler. Dünyanın en tatlı, en şahane, en klas, kral, güzel dinleyicisi. Nasılsınız bakalım, ha söylesenize. Ya biliyor musunuz? İnsanların iltifat duymaya dayanamadığını keşfettiğim yıl 46 kız arkadaşım oldu desem size. He? Öyle öyle öyle. Etrafınızdaki insanları iyi hissettireceksiniz. Yani güzel olduğunu düşünüyorsanız, hani cool görünme adına bir şey söylememeyi seçmek bence çok yanlış. Çünkü eğer güzel olduğunu söylediniz diye çok kolay elde edilebilecek biri olduğunuzu düşünürse zaten iltifatınıza layık değil. Bir şey kaybetmiş olmazsınız. Karım dün ahiretlik sorularından birini sordu. Bay J dedi, eğer çok güzel bir kadın radyoda benden bahset seninle takılırız dese. Kabul eder miydin? Hayır, nereden buluyor? Rüya mı görüyor? Nereden buluyor bu soruları ya? Bir kitapçığınız mı var sizin ya? Kim peki dedim. Yani misal dünyaca ünlü biri falan mı? He evet o falan. Hayır dedim, asla kabul etmezdim karıcığım. Bu nasıl ahlaksızca bir teklif ya? Karıcığım dedim, öncelikle böyle bir teklif alma ihtimalime duyduğun güven için teşekkür ederim. 55 yaşında bir radyo sunucusunun Uluslararası Güzeller Birliği tarafından acil gündem maddesi yapılacağını düşünüyorsan demek ki beni gözünde çok büyütüyorsun ya da çok romantik bir insansın. Yani güzel oyuncu Sydney Sweeney'in bana böyle bir mesaj yazma ihtimali. Bu arada sözünü ettiğim kişinin gerçekten çok harika bir insan olduğunu, iyi kalpli, yetenekli, çalışkan, ne istedim, mükemmel biri. Neyse, konuyu dağıtmayayım şimdi ama İnsanın karşısına böyle bir teklif çıkacaksa da mümkünse önceden haber versinler. Ben planlı çalışan biriyim. 19 senelik evlilik, 3 eş, hiç aldatmadım. Bu saatten sonra da adımı çıkarttırmam. Boşanırım ancak öyle. Aşk mı? Evlenmeden olmaz mı? Bende de boşanmadan olmaz. Ya bana. Çoluk çocuk için çalışıyorum. Yoksa bu programı hayatta sunmazdım. Yani ben bir komedyenim. Hiçbir hayat garantim yok. Oğlumun öyle yaşamasını istemiyorum. Bu yüzden hep çalışacağım. Bir komedyenin sağlık sigortasını biliyor musunuz? Yaralanan yeri yalasın diye bir köpek yolluyorlar. Ve köpeğin yalaması iyileştirmese bir B planı da yok. Yok. Köpek yaladı, iyileştin şükür. İyileşemedin, güle güle Bay J. Biz elimizden geleni yapayım. Ne yaptınız? Köpek getirdik. Maddi sorunlarımı kökünden çözecek yeni bir diyet planı üzerinde çalışıyorum arkadaşlar. Popomdan bir miktar deri alıp ameliyatla damağınıza yerleştiriliyor. Böylece yediğiniz her şeyin tadı aynı gibi geliyor. İştahınız kapa. Biliyorum zekamı kıskanıyorsunuz ama sizin olamaz. Bir sahibi var benim. Bir arkadaşımı gördüm geçen gün. Nasıl zayıflamış? Bravo dedim. İncecik olmuşsun. Sorma dedi. Çok hastaydım. Biraz kötü hissettim kendimi. Bir yandan da hastalığın ne olduğunu sormaya korkuyorum. Çünkü kızla ne tür bir arkadaşlık yaşadığımızı hiç hatırlamıyorum. Tipi tanıdık ama adını bile hatırlamıyorum. Ne oldu dedim. Ağzımdan ameliyat oldum. Bir süre hiçbir şey yiyemedim dedi. Ama neyse dedim, çok sevindim. Yani benim planım çok daha korkunçtu çünkü.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı

0: ve %80 ÖTV avantajıyla son çerileri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 4-15 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursan.

0: Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu programı sunmaya, buraya gelmek için ailemi evde bırakmak zorunda kaldım. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten Allah ne muradınız varsa versin. Çünkü evli olduğunuz zaman akşamları dışarı çıkmak için geçerli bir mazeret bulmanız zor olabiliyor. Benimki en azından ekmek parası olduğu için sizin sayenizde. Haber spikerimiz saat başında mikrofonda olacak. Bu benim değil, tamamen radyo yönetiminin tercihi. Ben genelde yanımda daha çok yani Berkay Çakır gibi kıllı biri değil de yani bunu söylemenin kolay bir yolu yok ama daha hoş görün, ne bileyim Hande Reçel olsun, Serenay Sarıçınkaya falan gibi daha bunu söylemenin kolay bir yolu yok ama bir seferde yumurtladım. Horoz olmama rağmen. Horozlar ki biliyorsun seyrek de olsa horozlar da yumurtlamış. Her neyse ben evet, yani kendisi çok iyi bir insan. Berkay işini çok iyi biliyor. Gerçek bir dost falan. Ama gerçekten yani şu anki hayatımı düşünce stüdyoda yanımda olmasın benim için hiçbir işe gelir tarafı yok. Tamamen anlamsız. Ben aslında ne isterdim biliyor musunuz? Bir şirkette sırf canım istiyor diye istediğim kişiyi o an kovmaya yetkim olmasın. Evet. Sibel Hanım kovuldunuz. Lütfen masanızı toplayın. Ya size ne ya, ben yetkiliyim. Yetkiliyim ben. Son 2 yılda karımızı 2'ye katlamayı başardıysa başardı kardeş. Bakışlarını beğenmiyorum. Kovdum, tamam, bu kadar basit. İş yerinde birilerini kovmayı ve tam bir horoz olmayı isterdim. Bu kadar küçük 2 istek kainat tarafından çat diye geri çevriliyor. Pes. Ama bir iki evrenle falan konuşuyor. Helikopter istiyor. 10 gün sonra sabah uyanıp evinin kapısında gazetesini almaya çıktığında ruhsatı üstüne yapılmış bir Apache savaş helikopteri diyor. Benim günahım ne abi? Ha. Eğer benim bütün günahım evli olup aynı zamanda yeniden boşanıp belki bir gün evlenirim diye bir düşünce olmasıysa kafamda, horoz olmamayı ve birilerini kovmamayı kabul edebilirim. Çünkü bu yaptığımdan, bu hayat tarzımdan vazgeçmeyeceğim. Emin miyim? Eminim. Son kararım, son kararım. İsteyen hayatımda kalır, isteyen gider. Ben koyun değilim. Kendi hayatımı kendimi yönetebilirim, tamam mı? Neyse, umarım güzel bir perşembe akşamı geçiriyorsunuzdur. Benimki gördüğünüz gibi belli, harikulade. Ben yani benzinin pahalılanması, enflasyonun uçması,

ya da gelirimin düşmesi değil, hayatımda sevginin eksik olması bozardı. Ama buna rağmen siz yine de bana para verin. Olur mu? Yani ne kaybedersiniz ki aranızdan şöyle 100 bin kişi bana 10 lira verse, ben 1 milyon liralık şahane bir kaprisimi yerine getireyim. Size hiçbir şey olmaz, para eksilmez ama ben çok mutlu olurum. Size yine bir şey olmaz. Belki olur, siz beni bu kadar mutlu ettiğiniz için ben de size daha komik ve verimli bir programlar sunabilirim. Ne yapacağım bu parayla? Kendime yeni bir tekne alacağım. Çünkü deniz ve güneş bizim dostumuzdur. Bunun aksini ispat etmek için, yani sizin benim gerçek dostum olduğunuzu kanıtlamanız için tek yapmanız gereken bana 10 TL. 10 lira! Ne alacaksınız 10 lirayla? İnanın bu yaptığım dilenciliğin yasal olup olmadığından bile emin değilim. Ben sadece içgüdüsel bir dürtüyle içimdekileri size aktarmaya çalışıyorum. Para verin bana lütfen, lütfen, lütfen, lütfen. Ayrılmayın, Kral Pop Radyo, Bay J ben.

Ayşe benim adım, burası da Kral Pop Radyo. Neyse bakın ben kendimce komik bir insanım. Yani komik olmaya özellikle çalışmıyorum. Bugün birisi bana yolda durdurup şey dedi. Ya sen misin beni akşamları gülmekten kıran adam? Hayır dedim. Ben aslında çok önemli sosyopolitik ve sosyoekonomik konularda ciddi yorumlar yapıyorum. Siz gülüyorsanız sizin probleminiz, ne alaka? Bazısı da özellikle komik olmaya çalışır ama komik olayım derken batar. Bu işi yapmaya niyetli insanlara yapabileceğim yegane öneri şu olabilir. Verebileceğim bir tavsiye, nasihat. Siz bir şeyler sunmayı düşünün. Gerçek bir şeyler. Onun üzerine komedinizi yükleyin. Yoksa yaptığınız komedinin gerçekliği kalmaz. Havada uçar gider. Rahmetli büyük dedem nur içinde yatsın. Çok makara adamdı. Orijinal komik bir adamdı. Şaka yaparken ya da bizim şaka olduğunu sandığımız şeyi yaparken bir de sizi parmağıyla işaret ederdi. Şey gibi dururdu parmağı böyle. Ya 99 yaşındaki ağaç kökü gibi. Hadi gülebilirsiniz. Nasıl olsa bizi duyamaz şu an. Her neyse o yaşlılıktan ötürü işaret parmağıyla sizi gösterirdi. Ama parmak kanca şeklinde durduğu için hani böyle Şehla biri nereye bakar tam kestiremezsiniz ya. Yani dedemin de hangi bizi işaret ettiğini anlamakta zorlanırdın. Bırakın zembereyi arkadaşlar. Bırakın. Rahat olun. Bizi duyarsa da günah benim boynuma. Benim dedem. Size ne ya? Beni çok severdi. Bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Şaka ediyorum. Dedem beni boğmaz. Geride çok fazla borç bırakmadılarsa. Her neyse. Bu arada Şehla bir insanın yüzüne bakarak konuşurken tam hani çok özür diliyorum. Yani sözüm meclisten dışarı bu tamamen bizimle alakalı bir şey. Şaşılıkla alakalı bir şey değil. Şöyle yüzüne bakarken tam nereye bakacağınızı kestiremezsiniz. Çünkü o sizi yanıltıyor ya başka bir tarafa bakarak. Gerçekten 99 yaşındaki şakacı dedeme dönelim. Rahmetli nur içinde yatsın. Harika bir insan. Belki de hayattaki tek hatası bir çocuk doğurarak benim gibi bir toruna sahip olmasına zemin hazırlamak oldu. Ama onun hatası değil. Böyle bir şeyi önceden öngöremezsiniz. Her neyse. Mesela ne bileyim yani oğlumun bir çocuğu olsa ve 3. Dünya Savaşı'nı çıkarsa burada benim ne suçum var? Hatırlıyor muyum? O çarpık ihtiyar ağaç köküne benzeyen parmağıyla işaret edip ne kadar uzun yaşarsan o kadar hayatta olduğunu hissedersin. Ne anlama geldiğini hiçbir zaman anlamadım. Hiçbir fikrim yok. Bu yüzden Alzheimer ve Parkinson'ı vardı, ondan öldü. Her ikisi birden ama öldüğü güne kadar mizah duygusunu hiç kaybetmedi. Ve bence biz insanların da mizah duygumuzu asla kaybetmememiz gerekiyor. Zenginlikte, fakirlikte, acı günde, tatlı günde. İnsanlığın tek kurtuluşu komedide sevgili dinleyiciler. Bir gün bunu başarırsak dünyanın hakimi ben olacağım. Ve programımda kahkaha atmayan herkesin kellesini vurduracağım. Barış ve huzur için küçük bir zarar ziyandan bahsediyoruz. Ama mutlaka gerekli.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hep güzel çay, doş çay. Hep güzel çay, doş çay.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Burası tavuk dünya.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Dünya Kupası heyecanı var.

0: Anlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacak.

0: Yapacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hemen hazırlığı afiyetle.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Millet sanırım patron tatilde. Evet, ortalıkta olmadığı zaman da insanları görüyorum. Mesela uzun süre olmadığı zaman tedirgin oluyorlar. Arkadaşlar, sanki adam herkesin maaşını her ay tek tek kendi cebinden nakit ödüyor. Gitse ne olacak? Ne diye strese giriyorsun? Gel bakalım Mert, senin ne kadardı? Üstümde bir miktar nakit var. Dur ben ödeyeyim şurada. Artı tatile çıkması güzel bir şey. Tatile çıkmasa gözümden düşer ya. Ya çünkü ben kendisinin yerinde olsaydım radyoyu kara iplerden uzaktan idare ederdim. Buraya ayağımı bile basmazdım. Ya dolar milyarderi olmanın bir artısı, bir avantajı ama olmuyor. Olmuyor işte. Neymiş? Başarının sırrı, işinin başarılı olması istiyorsan başında duracaksın. Ya işte ben de işimin başındayım. Çünkü bu şovu sunacak baba yiğit henüz piyasaya çıkmadı. Evet. Hepiniz Kral Pop Radyo'ya özellikle bu saatlerde yayına yanınızda getirdiklerinizle hoş geldiniz dostlarım. Sevgi dolu bir dünyada yaşama ütopyasının çok uzağındayız. Bunun fazlasıyla bilincindeyizdir umarım. Ve ama bu durum elimden geleni yapmayacağım anlamına gelmez. Yani neden siz de benim gibi yapıp şu an en yakınınızdaki kişinin elini tutmuyorsunuz? Ha? Hem belki karşı cinsten biri ise yeni bir ilişkinin başlangıcı da olabilir. Gerçi tamamen farazi konuşuyor. Bu rızasını alın. Önce rızasını alın adamın. Adamın elini tutma. Kızım tutma adamın elini. Sor önce. Benim asla böyle bir ilişkim olmadı. El ele tutuşmalar falan sıkmadı. Sabah uyan, ilk defa tam olarak onu gör, tanış, anlaşırsan çıkmaya başla. Öyle bizim dönemde sistem böyle işliyordu daha çok. Bizim, evet, çevremize bir bakalım. Ter kokusuna karşı mücadele gerçekten bir trajedi. Çünkü terledim, koktum, hemen bir kat deodorant sıkayım. Bir daha terledim, hop bir kat daha deodorant. Akşam işten çıktım, arkadaşlarla buluşacağım. Banyo yapmaya, eve gidip üstümü değişmeye vaktim yok. Bir kat daha deodorant. Kanka, spatula. Yani bir klinikte spatulayla alacaklar onu. Yani tortu bağlıyor bünye. Daha kötüsü var. Terledim, koktum, tüh deodorantım evde kalmış. Hemen yapay zekaya soruyor. Maydanoz sürün. Maydanozu ağzınızda iki tutam çiğnedikten sonra koltuk altınıza sürün. Patates sürün, patates sürün. Koltuk altınıza patates. Limon sıkın ve patatesi sürün. Bir patatesi ikiye bölüp koltuk altınıza sürerseniz uzun süre koltuk altı kokunuzu duymazsınız. Niye? Çünkü kol alıyorsun. Değil mi? Fütüristik bir vizyon mu? Bilemem. Ancak bunu yaptıktan sonra herkes sizi dışarıda niye bu kadar kasılarak kollarınızı açarak katı kalmış öyle çünkü. Siz de onlara dönüp o büyük egonuzla şöyle dersiniz. Kokmayan koltuk altlarımla gurur duyuyorum da o sebepten. Peki. Kendimden sıkıldım. Sizden asla. Bu akşamlık da bu kadar. Medeniyet, hijyen ve vizyoner bilgi sanırım hepimize yetti. Bendeniz Bahçe, huzurlarınızdan yavaş yavaş çekiliyorum. Yarın akşam yine tam saatimizde. Evde terfi alamayan o stajyer koca statümle. Diğer insanların fikirlerine zerre saygı duymayan o muazzam egomla. Burada olacağım. Gider ayak. En yakınınızdakine bakıp onun ne kadar kusursuz olduğunu düşünüyorsanız unutmayın, o kadar kusur kadı kızında da olur, takılmayın. Ama siz yine yarın bana o 10 liraları göndermeyi unutmayın. Tekne taksitleri bekliyor biliyorsunuz. Size güvenip aldım. Bye.

0: 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Doğada ne varsa zevranı da. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.